çala sava kral. Meyeket çaba işmertin. Azar yüzü babu telefon altın.